Ayşe, Lağral, İvan'ın dur şu an nereden sıra kuluşunu bile. Kancıraz, Lardva kayıbamda, Laşeraz, Yakilin'e, Çeşkaz, Uşkut, Kahit, Benek kuluşunu bile sağlıydı. Vajar bile sıkez gidelim, Uşbay, Tötnöz, Mangaz, Dik. Engul efendim, Kılmak adı, Suz.